0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
0: My name is
1: Mahsa Amini.
2: I'm Mahsa
1: Amini.
0: Mahsa Amini.
1: Özgürlük için.
2: Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
3: Mahsa Amini.
1: Kız kardeşlerimiz için.
4: İnadına isyan.
5: İnadına isyan.
6: İnadına özgürlük.
7: İnadına isyan.
8: İnadına özgürlük.
9: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
10: Women.
11: Life.
12: Freedom.
13: Gerçek mutluluklar.
14: Mujeres. Vida. Libertad.
15: Jin.
16: Ziyan.
17: En azadi. Azadi. Azadi.
9: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
18: Bu özgürlük direnişinde.
19: Birlikteyiz.
20: Yanınızdayız.
21: Ve güçlüyüz.
22: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
23: Özgürlüğü için mücadele eden
24: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
25: My sisters in Iran.
26: Tüm kalbimle yanınızdayım.
27: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
28: Kalbim sizinle.
29: Kendi yaşam hakları.
30: Özgürlükleri için direnen
31: tüm kadınların
32: sonuna kadar yanlarındayız.
33: We as the Turkish female filmmakers.
34: We stand in solidarity with our sisters
35: and LGBTI people of Iran.
36: In solidarietà con le donne iraniane.
37: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
38: El kullu al-mar'ati al-huq fi al-hurriyya wal-ikhtiyar.
39: Şimdi onların sesi olma zamanı.
40: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
41: Fan in Iran,
42: we are with you.
43: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
44: You'll never walk alone.
45: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
46: Mahsa Amini.
47: Mahsa
48: Amini.
49: Mahsa Amini.
50: Mahsa Amini.
51: Mahsa Amini.